0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang.
0: Aku jagani mburi R, kemundurin ora aku R.
1: Sayang, wes. Senyum, wes.
2: Awas, terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei. Lah iki kok ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah iki kok kepotong iki to?
1: Wes. Wah, kameramene kentir.
0: Iki piye?
1: Bali ini.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.